Yes, Aris Armandi annem. Tuk ungen trek im yerkeres, yeri da sarcan sainem. Ungen trek yeri da sarcan sain radyo gayam.